0: bu parçada mıydın genelde? Marmarker 55 on 75, Nebraska Commercial 20895 DeGeorge 20895G on a gray GMC Sierra.
1: 1614.